0: 关注这节的焦点消息，以色列军队继续空袭黎巴嫩南部。黎巴嫩民防部门十号表示，以军在黎巴嫩南部的提尔地区泰尔德巴镇的袭击，造成至少六人死亡。联合国秘书长古特雷斯和土耳其总统埃尔多安先后呼吁停火。
1: 以军与黎巴嫩真主党十日继续在以黎边境展开交火。以色列空袭过后，黎巴嫩南部村庄胡明等多地当天升起大团浓烟。与此同时，针对黎南部提尔地区的炮火彻夜未停。十日清晨，以军对提尔地区泰尔德巴镇发动猛烈空袭，当地巴勒斯坦难民营也遭到袭击。以军十日称，过去一天内对黎巴嫩南部发动多轮空袭，目标是真主党基础设施。袭击过后，提尔街头瓦砾遍地，房屋受损严重，救援人员搜索和清理废墟，寻找失联人员，将伤者送医。土耳其总统埃尔多安十日在党团会议上表示，以色列的侵略行为对全世界构成威胁，必须予以制止。
2: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. İsrail durdurulmalıdır.Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir. Tarihin tekerrürüne